0: çalışacağım.
1: Hani man. Boğazalım. Boğazalım.
0: Gel lan gel. Gel. Gel lan gel. Gel. Gel lan gel aman. Gel. Gel.
1: Gel aman.
0: Gel lan. Belunge. Gel lan aman. Belunge. Ey yaman. Belunge. Gel aman.